yasa ekiliye, basa destur ekiliye, ku destur ve ku arabice ki cibeci kerin. Nüke destur renişanderi volatake. Eğer serveri ki bimini bu hazi volatı hu bihezbi ki tel serveri renişanderi berdavamı ki. Kürt li serveri ki rıjnı ku destur veka hu vera cibeci kerin. Hem li Iraqi hem li Herima Kurdistan'ı. Li Iraqi eğer destur bu hu hu vera cibeci kerin mafi her pekateki mafi her take keseki mafi her parezgeheki angu mafi Herima Kurdistan'ı ve Irak'ı bıgıştı de destur de hatiye yekali kırnu zelale. Hejmara ki keşe hene hem keşeyin Irak'ı hem ki keşeyin nabara Herima Kurdistan'ı ve Irak'ı de zelal kırna wan keşeya de çare kırnu be encam giyandına wan keşeyan de disa hakem divit destur be. Yek maddeye 140 daniye nav desturi Irak'ı ve Kürt bukhune yani be hefte giştiğini, bel hefkirini madde asıl üçün hatiye dan. Mesela bütçeyi be hefte giştiğini, bel hefkirini kelbiye pişkek je desturi. Nüke de bici anin avide, de, vakti ku Iraqi de bide sozi bizave biken, çare kirna keşeyan, çünkü hakem heye, destur hakeme, çare kirna ve gelek asana. Leger, her yek muhazzez, Ali desturi bi Ali'ye hube bikşene, o evcar penayı bu rekeftin o hindik yasayın kuş nu ve bu hazır dürüst bir ke yani derve yasayı derkeveş derve desturi derkeve ve demi aloji peydadı be ve demi ji Arak ji merama huya rızgariya kuş deste Saddam'e diktatör rızgar bu jüve merama piroz durdu keve. Yani pekana hükümeti Arak'ı hatanu ke tam dürüst ne bu ya kemasiyen gerek mazan hene. Le de Iraq'ı da jivi valahiye gelek Ali müfayi var dikirin. Mesela duhazın le Kerkuk'e gelek Ali hayana ku hevdidin Kerkuk'e ev siyaseta Arap kirini, tahrip kirini, iyi vakti Saddam u yem beriyevi de salatin beriyen hükümeti duhazın berdami bedin ve siyaseta tahrip kirini u Arap kirini. Ev siyaset serine girt, disacı serine girt. Le aloziye dına bera pekatin Iraq'ı da dürüst ke. Yadi mesela pekana hükümet Herima Kurdistan'ı mesela çalakırına parlamanı. Nüke ev halk çü eser sındıkı dengdane. Hakkı kes nine ev dengi halki, ev irade halki vala dar bıxit. Ev parlamenter boya ki atın her bjartın kes bu çavi rşu cuvaniya falan kes o Nizanın bejnu bala keseki kes deng ne daya keseki. Deng dane wan jihatine peşya halki soza dane emi wussaj bu vel le parlamene kar bikin emi nizanım çava ravşa halki baş bikin nizan eka de bun hep fermu keremkin parlamene despeki ka parlamene çalak bikin. Yani parlament çalak ne bu ya? Parlament çalak nine? Karan nine? Yani despe kar ne ki diye? De çi çare bu ki? Yani ben ki pedviye despe ki işte pedvi evet ku parlament bete çalak kırın. Ku parlament bete çalak kırın. Despe karın huyu normal u yasayı kırın. Pek aynı hükümetici gelveye ki tet. Gel falan Ali direkt kevi, bilan Ali direkt kevi evvelce rengi huyu dike. Çünkü pek aynı hükümeti lif desturi, lif yasayan Ali'ye serkefti be erke pek anina hükümeti radı be. Jber ve çendeye gerek Ali u kesene hevdedin parlament çalak ne be. Yani eve dijatiya yasayı, eve dijatiya piroziyen Kurdistan'ı, eve dijatiya irada geli Kurda angu halki, Kurda valatiyen, Kurda dengderin Kurda. Jber ve kedvete pek vere. Çendincar sarık Barzani, Saruk Mesut Barzani çendincar despeşxeriyet ve mijari dekir. Da ku partu aliyen siyasi be farku cüdahi. Aliye serkefti, aliyen düye, aliye seye, aliye çare ki çendengi nabe. Despeşxeri kir ku verin gelhev da ku dına
کشین دن

0: Baba tek dijî ew e ku Iraq serweriya xwe parêze û nekeve bin bandora welatên cîran feylekî diya berdestê Amerîkaye. Yani de Amerîka vekşit, ne vekşit, difragandina Amerîkî de vekşit. Yani divi meseleyi de çi dudilin egel Amerîka nîne. Lê Amerîka amade ew destkeftên ew de sala ji nişka ve bê ku rewşa Îranê çare biket bi temamî bihêle biçe wek şahs nakevîte aqlê min. Bernameyek dî darîştiye bê guman Amerîka bê plana duyê û sêyê de heta dehê jî bizavê naket. Lê li vê derê Amerîka ketiye jêr bandora siyaseta Brîtanya yan Brîtanya gel siyaseta Amerîka bûye yek ew de rojên pêş te eşkere ber lê tiştî ku wek şahs ez dixwînim Brîtanya carek din sazê kiriye destê xwe û ê ku li sazê dixe û ê ku muzîkê durist dike Brîtanyayê ê ku li ser wê muzîkê stranc jî dibêje Amerîka û welatên herêmê rojhilata navîne. İşte ev stran ber bi kî ve diçe ew jî dê rojên ber pêş te dê eşkere bibe. Böyle kadar neyse vakti zanin mesele konağı aştır Bakürye Kursan'ı Türkiye berdağım dike. Dağıyaniyen ve dağıyen Abdullah Öcalan hebu liser. Mesela aşitiye ve rıcdiye ser aşitiye kiru. Liser çek danina pek eki carakdan rıcdiye kir. Led haman demi de dağıza pengava dike ku desalat bavuşa. Liser mesele pejaki bu ser mesele dim bu. Yani gelek babet hatına akhaftın. Lidvirde de her du ali de konakı çoğu peş ve ben. Çünkü hatta nüke desteye kutbin serokatiya Erdoğan'da hatiye avakirin erin ne kiriye bir yara parlamene. Yani bir yara parlamene jiberkü erin ne kiriye de çekdani çoğu despe bike de proses çoğu bir meşit zelal nebuye. Sen mesele Rojava'yı Kurdistan'ı vakti zanin heşt aluziyen kul dehatun despekirim be şehit kırna gence kurt şervane kurt heşt au tamamı aram ne buya be taybeti au ne deh girtiyen kud girti gaha kobane de jiyane hoş destan he mesela wan zelal ne buya he ve kolin tamamı despeyne kirna laliden rahnel ser sistemi heyeku kurdvet Le Şam'ı vek Kürt bibin nuner, vek Suri na, vek Kürt, Kürt'in Suri rasta, bes vek Kürt bibin nuneri Kürt'a. De ber faylin Kürt'i, dosya Kürt'i, mesele ve pırskeli kuarişen Kürt'i de bibin Xwedan nav, Xwedan deng, Xwedan helvistu o Xwedan bilyar. Eger ev nebit, yedid bite çiruk. Eger mesela zamanı Kürt'i, Rojava'ya kursani ne bita zamanı fermi ve ne bita zamanı yekem le khandine yani zamanı sereki resmi khandine Rojava'ya Kurdistan'ı bawer beken le Rojava'ya Kurdistan'ı siyaset medan Rojava'ya Kurdistan kiş parti ali siyaset be bla be çi stran ad bejim bla bejim be wes bas ve dengi wan gelak na khoshu be izaj der kavit jiber ve ki despe ki devet gel şome mesele zamanı kurdi çare bikin zamanı kurdi bi vete fermi. Ev mafe wan gencaye, wan zarukaye, wan malbataye ku zaruk yoku neşinin dibistanın arabi khandanab zamanı arabi. Çünkü lüve deri çarda sal kurdi hatiye akhaftın, bi kurdi hatiye khandın, kurdi hatiye hizir kirin, dvet li servici rıcdiye bikin, deştana zamanı kurdi bavar bike de hamu roj avaya kurdistanı deskev temvici yek bi yek pirtu bela ve bike de piş bike. Jiber ve kedi ve servi rejiye berdoğum bike. O aliyen siyasiyen kurdi kulu derine de parasına kurdan da ve kubani ispat bu de ve bavari be hezen şame bavari ban çektara nekinu nehelin devere van hezen derve hezen geredayı şame bir kevite deverin kurdi. Eğer na yakul kubani rudu ruda ewe peşandan eki küçük bu de paşa rojede dibibe sebebi katliam komkujiyan dibibe sebebi jidestana gelek nirxin neteve yu niştimaniye kurdi. Jiberi veki dibi hiç yar bizave veki. Bela gudan hija brumet carak den gişte davuya bernama khu bernama kavdan hatta hevditine kiyu ve hatta bernama ekidin her şadu serkefti minin.
1: Afrika'da kim şer